Teala inşallah da hani hımurkumuz durup ondurukumuz da onu avrukumuz sonda el fayda urdu halkum cenna duadukum inşallah da hayır takdukum el bayil ve dikik ve bayil tamatiş ve bayil zeytin de aslanku ve makarın.